listening to the Turkish program on 4EBFM 98.1. We're with you for the next 2 hours. 4EBFM Türkçe programına hoş geldiniz. Bugün her pazartesi günü olduğu gibi sizlerle 2 saatlik bir haberliğimiz olacak.

Korkma. Sönmez bu şafaklarda yüzen al sancak. Sönmeden yurdumun üstünde tüten en son ocak. O benim milletimin yıldızıdır parlayacak. O benimdir. O benim milletimindir ancak. Çatma kurban olayım çehreni ey nazlı hilal. Kahraman ırkıma bir gül. Ne bu şiddet bu celal. Sana olmaz dökülen kanlarımız sonra helal. Hakkıdır, hakka tapan milletimin istiklal. Ben ezelden beridir hür yaşadım, hür yaşarım. Hangi çılgın bana zincir vuracakmış şaşarım. Kükremiş sel gibiyim, bendimi çiğner aşarım. Yırtarım dağları, enginlere sığmam. Taşarım, taşarım. Garbın afakını sarmışsa çelik zırhlı duvar, benim iman dolu göğsüm gibi serhaddim var. Ulusun, korkma! Nasıl böyle bir imanı boğar? Medeniyet dediğin tek dişi kalmış canavar. Arkadaş, yurduma alçakları uğratma sakın. Siper et gövdeni, dursun bu hayasızca akın. Doğacaktır sana vaat ettiği günler hakkın. Kim bilir belki yarın, belki yarından da yakın. Bastığın yerleri toprak diyerek geçme tanı. Düşün altındaki binlerce kefensiz yatanı. Sen şehit olursun. İncitme, yazıktır atanı. Verme, dünyaları alsan da bu cennet vatanı. Kim bu cennet vatanın uğruna olmaz ki feda? Şüheda fışkıracak toprağı sıksan şüheda. Canı, cananı, bütün varımı alsın da hüda. Etmesin tek vatanımdan beni dünyada cüda. Ruhumun senden ilahi şudur ancak emeli. Değmesin mabedimin göğsüne namahrem eli. Bu ezanlar ki şehadetleri dinin temeli, ebedi yurdumun üstünde benim inlemeli. O zaman vecd ile bin secde eder varsa taşım. Her cerihamdan ilahi boşanıp kanlı yaşım, fışkırır ruhi mücerret gibi yerden naşım. O zaman yükselerek arşa değer belki başım. Dalgalan sende şafaklar gibi ey şanlı hilal. Olsun artık dökülen kanlarımın hepsi helal. Ebediyen sana yok, ırkıma yok ismi hilal. Hakkıdır, hür yaşamış bayrağımın hürriyet. Hakkıdır, hakka tapan milletimin istiklal. Milletimin istiklal.

0: Evet sevgili dinleyiciler, kişisel gelişimde yeni bir konuya başlıyoruz. Konumuz evdeki huzur. Her hafta ayrı bir konuyla kişisel gelişim köşemize devam edeceğiz.
1: Bugün ailemizde ekonomiyi konuşacağız. Kiminle? Stüdyomuzda değerli bir misafirimiz var. İktisatçı Sayın Büşra Ökten bizimle birlikte. Hoş geldiniz Büşra Hanım.
2: Hoş bulduk.
1: Nasılsınız?
2: Teşekkür ederim. Siz de iyisiniz.
1: Çok teşekkür ederiz. Bizler de iyiyiz. Derseniz sizinle aileyi ve ekonomiyi konuşalım. Neden önemli ve aile ekonomisi dediğimizde ne anlamalıyız?
2: Evet, aile ekonomisi aslında aile ve ekonomi kavramlarından oluşuyor. Aile, kan ve evlilik bağıyla birbirine bağlanmış, iki veya daha fazla kişiden oluşan bir gruptur.
1: Evet.
2: Ekonomi de kendi başına ayrı bir tanımı olan, günümüz dünyasında bu asırda insanların dikkatlerini en fazla yoğunlaştırdıkları, materyalist bir dünya görüşü içerisinde adeta hayatın gayesi haline getirdikleri bir konunun adıdır. Aslında bu iki kavram birbirine çok uzak gibi gözükse de tamamen birbiriyle bağlantılıdır. Neden? Çünkü insanın hayatında, dünyevi hayatında iki önemli yönü vardır. İşi ve eşi. İşinin bulunduğu yer işletmesidir, eşinin bulunduğu yerde ailesidir. İnsan iş yerinde işinden kazandığını, işletmesinde kazandığını evine getirir, eşiyle birlikte aile ortamında bunu harcarlar. Yani insan işinden getirdiğini evine getirir ve işinin sermayesi aş olur. Ve bu şekilde bu döngü içerisinde yeni nesiller üretilmeye devam edilir. Bu sebeple de mal ve hizmetlerin üretildiği işletme ile insan nesillerinin yetiştirildiği aile toplumun iki temel taşıdır.
1: Evet.
2: Ailelerin yaklaşımları, tüketime olan yaklaşımları, eğilimleri, meyilleri işletmelerinde üretimlerini yönlendirir. Yani neyi daha çok üretmeliyiz? Ailelerin tüketimine göre bu şekilde yönlendirir ve bu şekilde karşılıklı olarak mal ve hizmet üretimi devam etmiş olur. Aile içerisinde yetişen insanlar da eğer Allah'tan korkan, hak hukuka dikkat eden, helal haram ayrımı yapan kişilerse toplumda da bu şekilde bir düzen sağlanmış olur.
1: Evet, o kadar önemli bir hususa değindiniz ki materyalist bir dünya görüşü içerisinde neredeyse hayatın gayesi haline geldi iktisat ve tüketim. İsterseniz biraz da tüketim kavramına değinelim. Tüketim dediğimizde ne anlamalıyız? Her aldığımız bizim için tüketim konumunda mıdır? Her alışveriş.
2: Şöyle tüketim olayı sadece mal ve hizmet satın alma eyleminden oluşmaz. Tüketim aslında bir süreçtir. Ve ihtiyacın ortaya çıkması ile başlayan, satın alma öncesi, satın alma sırası ve satın alma sonrasını da etkileyen bir süreçtir. Bir bütünlüğü ifade eder. Tüketimde sadece biz ihtiyaçlarımızı almıyoruz. Aslında duygusal ihtiyaçlarımızı da gidermeye çalışıyoruz. Bunun için sadece materyalist dünyadaki maddi bir alışveriş olarak görmemek lazım tüketimi.
1: Duygusal ihtiyacımız arttıkça tüketim artıyor. Tüketimi yaptıkça da o açlığımız büyüyor sanki.
2: Evet, açlığımız büyüyor. Ama simgesel tüketime daha doğru yönelmiş durumdayız şu an bu dünyada. Bir kimlik duygusu gelişimine adeta çevreleyen olgularla iç içe geçmiş durumda. Bu nedenle de tüketim ekonomik olduğu kadar hem toplumsal hem psikolojik hem de kültürel bir olgu.
1: Evet, bunları tek tek açmak gerekiyor yine program içerisinde. Simgesel tüketim dediniz, ona da değinmenizi rica edeceğim ama onun öncesinde İslam'da tüketim kuralları nelerdir? İslam nasıl yaklaşıyor bu duruma?
2: İslam'da ihtiyaç kavramı hacet kelimesinden geliyor biliyoruz. Bir şeye ihtiyaç, hacet ne demek? Bir şeye onsuz olamayacak kadar bağlı olmak anlamına geliyor. Kur'an-ı Kerim'de de ey inananlar size verdiğimiz rızıkların iyilerinden, helal ve temiz olanlarından yiyin, Allah'a şükredin diye Bakara suresinde ayette geçiyor biliyorsunuz.
1: Evet.
2: Burada bizim itidalli olmamız gereken konu eli sıkı olma, büsbütün eli açık olma. Yani ikisinin ortasında bir yerde olmamız ihtiyaç konusunda.
1: Evet.
2: İslam'da tüketim bu şekilde açıklanıyor. Ayrıca İmam Gazali'nin bir üretim faaliyetlerini üçe ayırıyor. Buna da değinmek istiyorum.
1: Lütfen.
2: Üretim faaliyetleri birincisi zaruri ihtiyaç maddelerinin üretimi. Bunlar temel ihtiyaç maddelerimiz. Yiyecek, içecek, gıda türündeki ihtiyaç maddelerimiz. Bunların üretimi. Birincisi zaruri üretim. İkincisi hayatı kolaylaştırıcı, rahatlatıcı üretim faaliyetleri. Bunların üretimi beş özelliğin muhafazası ve devamı için şarttır. Bunlar da temel ihtiyaçları karşılayan bir insandan sonra hayatını kolaylaştırmak için yapacağı üretimler, alacağı tüketim malzemeleridir.
1: Beş temel özelliğin muhafazası dediniz Büşra Hanım. İsterseniz onu biraz açalım. Beş temel özellik derken neyi kastediyorsunuz?
2: Burada beş temel özellik derken iman, hayat, akıl, üretme ve servet sahibi olmak. Beş temel özelliği muhafaza ettikten sonra ikinci aşama olarak bu hayatı kolaylaştırıcı şeyler geliyor. Mesela şu anda örneklerle gidelim. Zaruri ihtiyaç maddeleri dediğimizde gıda, beslenme tarzı şu an güncel ihtiyaçlarımız. Kolaylaştırıcı dediğimizde belki bugün telefonlar buna girebiliyor.
1: Bir telefonla eve sipariş verebiliyoruz diyelim
2: evet.
1: ki.
2: Evet. Hayatımızı bunlar kolaylaştırıcı. Gibi. Yani bu telefon olmadan yaşayabilecek seviyedeyiz. Ama bu bizim hayatımıza kolaylaştırıcı olduğu için kişiden kişiye de değişebiliyor.
1: Evet.
2: Bu ikinci üretim
1: aşama.
2: Faaliyeti oluyor. Üçüncü üretim faaliyeti ise zarafeti arttırıcı üretim faaliyetleri. Bunlar kişinin ruhunu besleyen, rahatlık sağlamanın ötesinde estetik, güzellik, zarafet ve sanat duygularını tatmine yarayan mal ve hizmetlerin üretimiyle ilgilidir.
1: Evet, bir anne yemeği pişirdi, onu masadaki süslemesi, görünüme de dikkat etmesi
2: aynen.
1: demek anladığım kadarıyla.
2: Süsleme, sunum dediğimiz artık
1: evet.
2: çok güncel olan bazı sitelerde falan da gördüğümüz sunum aşaması oluyor. Tabi bu İslam sanatlarına da girer bu tesip, hat, bu gibi ihtiyaçlar ya da musiki sanatı gibi bunlar da bir üretim faaliyeti içerisinde bizim ihtiyacımızı gideriyor. Yani burada bize asıl verilmek istenen mesaj şu, bir insan zaruri ihtiyaçlarını karşılamadan direkt zarafet arttırıcı ihtiyaçlarına gitmemelidir. Yani burada aşama aşama gitmeliyiz. Önce zaruri ihtiyaçlarımız, daha
1: evet.
2: sonra hayatı kolaylaştırıcı ihtiyaçlarımız, en son olarak zarafeti arttırıcı ihtiyaçlarımız. Burada şöyle bakabiliriz. Yani bu kişiden kişiye değişir. Diyelim bir insan maddi durumu iyiyse ve zaruri ihtiyaçlarını karşılamış, hayatını kolaylaştırıcı şeyleri de sağlamışsa, bu insanın bir uçağı olması ya da başka şeyleri olması bunu müsrif yapmaz. Yani o eğer o güncel ihtiyacını karşılıyorsa, zekatını da veriyorsa, yardımını da sağlıyorsa, bu kişi için bu zarafet arttırıcı üretilen faaliyetler ona hitap ediyor demektir. Biz burada her gördüğümüz zengin insanı da müsrif olarak değerlendirmememiz.
1: Evet, israf konusuna ayrıca değinelim. Kime müsrif deriz? Hangi şartlar gerçekleşirse o insan israf etmiş olur. Onu da ilerleyen dönemlerde değinelim inşallah. Yine İslam'ın tüketim kurallarına bakış açısını da görmüş olduk. İsterseniz biraz da tüketime tarihsel olarak bakalım. Tüketim kültürü dediğimizde tam olarak nelerden etkileniyor? Bu döngü nasıl değişiyor? Günümüze hangi aşamalardan geçerek geldik?
2: Tarihsel açıdan da tüketim kültürü ve yaşam biçimleri kapitalizm gelişim sürecinden geçiyor. Fordist dönem deniyor buna. Daha sonra buna rakip olarak yine post-Fordist dönem çıkıyor ortaya. Kapitalizm gelişim süreciyle birlikte özellikle Amerika'da imalat ve ticaretin gelişmesiyle yükselen yeni orta sınıfın gösterişli tüketime yönelmesiyle birlikte verimlilik sonucu artıyor, refah artıyor. Tüketimin demokratikleşmesi gibi kavramlar ortaya çıkıyor.
1: Burada tüketim desteklenmiş oluyor.
2: Tabii tüketim destekleniyor.
1: Hareket olması refahı artıran bir unsur olarak algıladım.
2: Evet, refah artıyor. İnsanların maddi durumları arttığı için artık servet, israf boyutlarına geliyor ve gösteriş aşamasına geçiyor. Daha sonra bu dönem işte 1970'lere kadar sürüyor. Kitle üretimiyle temel tüketim birimi olan aileyi tüketim kültürü ve yaşam biçimlerinin başlıca özelliği olarak belirliyor.
1: Çok özür dilerim. Kapitalizm gelişim süreci dediniz. Onun öncesinde sadece belirli ailelerde ya da üst düzeydekilerde olan durum halka mı yayılmış oluyor kapitalizmle beraber?
2: Şöyle, kapitalizm aslında yine burjuva kesiminin daha çok beslendiği kesim. Yani orada aslında bir demokratikleşmeden söz ediliyor ama yine fakir olan halk yine fakir olmaya devam ediyor. Zengin olan daha zengin olmaya devam ediyor. Aradaki uçurum artmış oluyor. Fakat bize bunu şey olarak aktarıyorlar. Hani kapitalizm diye aktarıldığında, işte liberalizm diye anlatıldığında, işte her şeyin özgürleşmesi, liberalleşme böyle bir şey. Herkes rahatça ticaret yapacak ama aslında tarihsel seyrine baktığımızda bu hiç de böyle değil.
1: Biraz göz boyama olmuş
2: evet,
1: sanki.
2: Evet, göz boyama oluyor. Ya zengin daha zengin olmaya devam ediyor.
1: Evet.
2: Daha sonra Fordist dönemden sonra yüksek ücretli çalışan genç kadın ve erkeklerle çeşitli meslek sahibi sınıflar, yani tüketici gruplar ortaya çıkıyor. Ayrıca bundan sonra daha sonra artan gelirle birlikte eğlence endüstrisi ve televizyon başta olmak üzere reklam ve diğer kitle iletişim araçları bu dönemde tüketim pazarını geliştirmede önemli rol oynuyor. 70'lerden sonra 80'lere geldiğimizde görülen postfordist döneme geliyoruz burada. Burada üretim dönemi, tüketim kültürü ve yaşam biçimi olarak tüketimin niteliğinin daha hızlandığı, fast food dediğimiz olay daha ucuz ve farklılaşmış. Yani yiyeceklerde bu fast food ama diğer malzemelerde de hani marketlerin, büyük marketlerin açıldığı, daha sonraki dönemde alışveriş merkezlerinin açıldığı döneme gelmiş oluyoruz. Burada toplumda tüketim kültürünün hem üreticisi hem tüketicisi konumunda olan, eğitim seviyesi yüksek, küresel değerlere bağlı ve çok uluslu firmaların hizmet sektöründe bol kazançlı işlerde çalışan tüketicileri yer alıyor.
1: Evet, esnafın ortadan kalktığı bir dönem diyebiliriz. Evet. Karşılıklı sohbetle gerçekleşen alışverişin yerine büyük mağazaların, alışveriş merkezlerinin,
2: süpermarketlerin aldığı,
1: standart fiyat ya da standart uygulamanın yer aldığı bir dönemi görüyoruz.
2: Evet, maalesef.
1: Evdeki huzurda birlikteliğimiz devam ediyor değerli dinleyenler. Stüdyoda misafirimiz Sayın Büşra Ökten bizimle birlikte. Bugün aile ve ekonomiyi konuşuyoruz. Aile nedir, ekonomi nedir ve tüketim kavramı üzerinde durdunuz Büşra Hanım. Ve İslam'ın tüketime nasıl yaklaştığından bahsettiniz. Yine buradan devam edecek olursak, tüketimin etkilendiği döngüden de tarihsel olarak yaklaşımına değindiniz. Aynı zamanda tüketim kültürünü yaygınlaştıran faktörler de var tabii ki. Biraz da buna değinelim isterseniz. Buyurun.
2: Tabii bu dönemde geçmişten beri tüketim kültürünü yaygınlaştıran faktörler var. Bunlar kitle iletişim araçları, biliyorsunuz televizyonun icadıyla, televizyonun yaygınlaşmasıyla, önce televizyon reklamları, daha sonra bilgisayarların icadı, telefonlar ve sosyal medya bağlantısıyla bu reklam faaliyetleri, pazarlama faaliyetleri bir hız kazandı. Ve bunlar da tüketimi çok arttırdılar. İhtiyacımız olmayan şeyleri dahi bize ihtiyacımız gibi gösterip tüketimi yaygınlaştırma adına hizmet eder duruma geldiler şu an kitle iletişim araçları.
1: Derler ki göz görürse gönül ister. Biz internet sayesinde dünyadaki her şeyi görebilir olduk ve çok kolay bir yolla gördük. Gördükçe talep eder hale geldik. Dediğiniz gibi bu kitle iletişim araçları hızlandırdı tüketimimizi.
2: Evet.
1: Peki başka nelerden etkileniyoruz?
2: Başka reklamlardan etkileniyoruz. 1920'lerde önemli bir öğe olan reklamcılık, tüketicinin satın alma kararını etkileme üzerine bir çalışmaydı. O dönemlerde daha çok sloganlardan oluşuyordu. Daha sonra bu tabii reklamlar çeşitlenerek afiş boyutu, daha sonra kitle iletişim araçlarındaki oynayan reklamlar ve bugün günümüzde artık her yerde karşımıza çıkan sosyal medyada, telefonlarda karşımıza çıkar hale geldi.
1: Reklam aslında tanıtım amaçlı olması gerekiyor değil mi? O konu hakkında bizim bir fikrimiz olması gerekiyor. O ürün ya da hizmet hakkında. Ama şimdi reklama baktığımızda sanki sadece empoze etmek, dayatmak, onu ihtiyaçmış gibi göstermek, cazip hale getirmek için kullanılan bir yöntem oldu.
2: Evet, sanki hep hayatımızda bir boşluk var. Ve o reklam sanki evet işte o boşluğa ben hitap ediyorum izlenimi vermeye çalışıyor. Her reklam mesela çok alakasız bir telefon reklamı görüyorsunuz ama doğada çekilmiş yeşillikler içerisinde. Aa evet ne kadar hoş falan, insanı yönlendirmeye çalışıyor.
1: Evet, etkiliyor.
2: Aslında bu nöropsikolojiyle de çok alakalı. Artık reklamcılık nöropsikolojiyle de yönetiyor bizi. Artık bu hücresel boyutlara indi yani beynimizi yönetiyorlar.
1: Evet.
2: Diğer bir maddemiz de moda. Moda yine tüketim kültürünü yaygınlaştıran faktörlerden. Moda da yalnızca kıyafet tercihi konusunda değil. Sanat, müzik, tiyatro, edebiyat, yemek, mimari, bahçe bakımı, yani bütün bu konularda moda artık her türlü moda akımı mevcut
1: evet,
2: durumda.
1: Evimizin şeklini, eşyalarımızın düzenini bile modaya göre yapıyoruz. Bir dönem herkes beyaz mobilya alıyorsa diğerleri de alıyor, evet. Değiştiriyor.
2: Şu anda kitle iletişim araçları tabii buna çok güzel hizmet ediyorlar. Sosyal medya özellikle bu modanın yaygınlaştırılmasında, modanın bize aktarılmasında çok hizmet ediyor.
1: Evet.
2: Sanıldığı gibi aynı zamanda düşünce ve davranışlarıyla sahip olduğu bilgi ve ortaya çıkardığı eserleriyle, insanın sadece bedeniyle değil aynı zamanda düşünce ve davranışlarıyla sahip olduğu bilgi ve ortaya çıkardığı eserleriyle ilgilidir moda.
1: Evet.
2: Bu çerçevede moda tüketici endüstrinin gelişmesinde ve canlanmasında bir davranış modeli olarak karşımızdadır.
1: Evet. Ve modadan etkileniyoruz. Çocuklarımız da etkileniyor. En çok onlar da etkileniyor tabii ki. Özellikle de alışveriş merkezleri de bunu cazip hale getirdi sanırım tüketimi. Bu konuda yaklaşımınız, düşünceniz nedir?
2: Yine tüketim kültürünü yaygınlaştıran diğer bir etmen de dediğiniz gibi alışveriş merkezleri. Dediğiniz zaman tıklım tıklım, yani her alışveriş merkezi ve bu tüketim toplumun bir yansıması olduğu, ilk zamanlar belki sadece alışveriş maksatlı her şeyi toplu bir arada buluyoruz diye gittiğimiz yerler, şu an çocuklarımızla birlikte sosyalleştiğimiz mekanlar haline geldi.
1: Vakit geçirilecek.
2: Maalesef bu bize yaşam alanı olarak sunuldu. Yani eş, dost, akraba, sılayı rahim yerine, hadi bir alışveriş merkezine gidelim, orada bir şeyler yiyelim, içelim, sinemaya girelim, alışveriş yapalım kültürü haline gelmiş oldu. Bu da çok üzücü bir durum.
1: Yapay ışıklar altında, oysa doğada, güneşin altında çocukların hem ruhi hem bedeninin desteklendiği, rahat hissettiği ortamlar varken, kapalı, sürekli elektriklerin geçtiği, büyük akımların geçtiği, insanı daha çok sinirlendiren, geren ortamlar. Ama nedense daha çok talep edilir hale geldi alışveriş merkezleri.
2: Evet, orada da tabii pazarlama argümanları yine önümüze
1: devreye
2: çıkıyor.
1: giriyor.
2: Hiçbir alışveriş merkezinde saat göremezsiniz.
1: Yüksek sesli müziklerle de algımız değişiyor.
2: Evet, orada ihtiyacımız olmayan bir şey bile gidip ihtiyacımız gibi alma ihtiyacı
1: Evet.
2: hissediyoruz burada. Yani yaşam alanı sunan alışveriş merkezleri artık yapay eğlence dünyalarının pazarlarını da büyütüyor. Orada tamamen çocukların işte lüne parklarından barınacak evlere kadar sunulan bir alışveriş merkezi, panayır yeri gibi eğlence, dev eğlence parkları ve tatil köyünü andırıyor.
1: Ve cazip hale geliyor tabii ki
2: Evet.
1: çocuklar için. Siz zaman zaman değindiniz ama özellikle sormak istediğim husus, ihtiyaç dışında neden tüketiyoruz biz? Hem kesemize zarar, hem emeğimiz, sadece çünkü paramız gitmiyor. Onu aldığımızda ona da hizmet ediyoruz. Eşyalara ya da diğer hizmetlere ne kadar çok bağımlı hale gelirsek kendimizden uzaklaşmış oluyoruz. Buna rağmen neden daha çok tüketiyoruz biz?
2: Daha önce bahsetmiştik, Gazali'de ihtiyaçlar üçe ayrılıyordu. Temel ihtiyaçlar, zaruri ihtiyaçlar, hayatı kolaylaştırıcı ihtiyaçlar ve zarafet ihtiyacımızı giderecek üretim faaliyetleri diye. Bunlar bizim tamamen hakkımız olan ve alabileceğimiz İslami boyutta ihtiyaçlarımız. Bir de bu tüketici mal ve hizmetlerini satın almayı yönelten unsurlar, ekonomik, işe yararlılık, duygusal sosyal etken, duygusal bağ kurma ve kimlik ile bağlantılı etmenler var. Fakat biz günümüzde tabii ki bu ihtiyaçları sadece ihtiyacımız var diye almıyoruz. Neden ihtiyaç dışında tüketiyoruz dersek, çeşitli sebepleri var. Macera amaçlı tüketebiliyoruz. Macera amaçlı alışverişlerimiz var. Yani heyecan olması, başka bir dünyada olma hissi, arama, kendinizi böyle bir yerde arama hissi. Örneğin alışveriş merkezlerinde ya da çeşitli mağazalarda tüketicilerin zamanlarını ve çevrelerini unutarak tüketim deneyimleri içerisine girmesi adeta. Diğer bir sebebimiz rahatlama amaçlı. Hadi bir sıkıldım, bir alışveriş merkezine gideyim. Olumsuz ruh halinden çıkmak, stresten uzaklaşmak amacıyla yapmış olduğumuz rahatlama amaçlı
1: Evet, işte
2: alışveriş var.
1: eskiden açık havaya çıkıp varken şimdi alışveriş merkezinde sadece orayı gezerek değil, dediğiniz gibi alarak, o içindeki açlığını doyurmak amacıyla alışveriş yaparak kapatmaya çalışıyor.
2: Evet, bir de sosyal amaçlı alışverişi var. İşte çoğunlukla arkadaş ya da aile üyeleriyle yapılan, amacı diğer insanlarla iletişim kurarak sosyalleşme ihtiyacı. Bu eskiden ne oluyordu? Konu komşu ziyareti oluyordu, akraba ziyareti oluyordu.
1: Ya da evimize davet
2: Evet.
1: ediyorduk o insanları.
2: Şu anda buluşacağımız zaman bile alışveriş merkezinde sözleşebiliyoruz hep
1: Maalesef.
2: birlikte. Özellikle büyük departmanlı mağazalar ya da alışveriş merkezleri kontrollü ve güvenli ortamlar olmalarıyla tercih ediliyor çocuklarla birlikte.
1: En güvenli ortam oysa evimiz. Bunu her zaman
2: Evet.
1: vurgulamakta fayda var.
2: Evet.
1: Her ne kadar alışveriş merkezlerinde güvenlik olsa da, söz konusu olsa da, yine pek çok rahatsız edici durumlarla da karşılaşılabiliyor.
2: Fikir sahibi olma ve modayı izleme amaçlı alışveriş var yine bir başkası. Tüketicilerin yeni gelişmelerden haberdar olmak, aman ne çıkmış, modayı takip etmeliyim gibi kaygılarla bu tür alışverişler yaptıkları oluyor.
1: Kendileri de gündemde kalmak istiyorlar. Belki bir toplantıda konuşulduğu zaman hiç haberdar olmamak kendilerini yabancı hissettirecek, ait hissettirmeyecek.
2: Bunun için de alışveriş yapılabiliyor. Bir de başkalarını mutlu etme amaçlı alışverişi var. Bu da tüketicilerin sevdiği insanları mutlu etmek için, aile üyeleri, arkadaşları, çoluk çocuklarını mutlu etmek
1: Evet.
2: için yapılan alışveriştir. Bu kişiler için bu tür alışverişler kendilerini daha iyi hissetmelerini, birilerine bir şeyler vermenin, hediye almanın, özellikle kadınlar için mutlu etme amaçlı alışveriş sevgi göstergesi olarak
1: algılanıyor. İşte çocuk sınavdan çıktı. Hadi seni yemeğe götüreyim ya da alışveriş merkezine götüreyim. Ya da eşiyle yaşadığı bir tatsızlıktan sonra barışma halinde hadi alışveriş merkezine gidelim. Dediğiniz gibi neredeyse sevgiyi ifade etme biçimi oldu alışveriş merkezlerine gitmek.
2: Evet, maalesef bu şekilde oldu. Bir de son olarak fırsatları yakalama amaçlı alışveriş. İşte indirimlerle bizi zaten çekiyorlar ya bu alışveriş merkezleri. İndirim var diye gidiyorsunuz ama o indirime ulaşana kadar indirimi olmamış ya da yine hiç ihtiyacınız olmayan milyonlarca şeye maruz kalıyorsunuz ve illa içlerinden bir iki ürün sizi ikna edip kendisini aldırtıyor. Ve burada fırsatları yakalama amaçlı gittiğimiz alışverişlerde de muhakkak aslında o indirim için gidiyoruz ama o indirimin bedeli kadar bir maliyeti oraya bırakıp geliyoruz. Yani zamanında ihtiyacımız neyse almak en iyisi, indirim var diye bir yere alışverişe gittiğinizde bir ürün alacaksanız indirime girdi diye 3 ürün alıyorsunuz. Aslında ihtiyacınız bir ürün ve bütçenizden aslında indirimsiz halinden daha büyük zarara uğruyorsunuz.
1: Evet, üstelik firmalar bunu bildikleri için sürekli kampanyalar düzenliyorlar ve bundan haberdar ediyorlar tüketiciyi. Ya size sürekli mesaj geliyor ya da sosyal medyada gezinirken bile hiç ilgi alanınız olmayan bir şeyle ilgili bile mesaj gelebiliyor yahut ki bir görüntü reklam geliyor. Bu noktada da size cazip hale geliyor, gidip alıyorsunuz. Firmalar da bunu iyi değerlendiriyor reklam yönüyle. İnsanlar da o tuzaklara düşebiliyor maalesef. Bu sebeplerle de dediğiniz gibi ihtiyacımız olmayan pek çok şeyi eve alıp yiyebiliyoruz açlığımızı doyurmak adına. Aslında yavaş yavaş programın sonuna geliyor. Sizinle konuşacağımız çok önemli hususlar da var elbette. Süremiz bugün için doldu. Son olarak isterseniz toparlayalım. Ekonomi deyince ve tüketim deyince ne algılıyoruz? Olması gereken nedir? Birkaç cümleyle özetleyelim. Sonra asıl konularımızı diğer programda devam edelim inşallah.
2: Genel olarak aile ekonomisinden bahsettik. Yani bizim küçük gibi gördüğümüz ailemizde günlük olarak tükettiğimiz mutfak, giyim, kuşam gibi alışverişlerin aslında ne büyük çerçevede ne kadar etki ettiğini gördük. Onun için herkes fert fert kendi ailesinde, kendi mutfağında en iktisatlı şekilde olmaya çalışırsa, en itidalli şekilde olmaya çalışırsa, ihtiyaçlarını hakikaten bu benim ihtiyacım mı diye kendisi sorgulayarak almaya çalışırsa en iyi şekilde davranmış olur ve hani ülke ekonomisine katkımız bu şekilde olmuş olur. Ülkemizin kalkınması bu şekilde en üst seviyelere gelmiş olur. Aile ekonomisi gerçekten bunun için çok önemli bir kavram. Çocuklarımıza da bunu öğretmemiz lazım. Bir dahaki programda inşallah işleyeceğiz.
1: Buna değinelim. En çok anneler mi mesul bu durumdan? Onu da isterseniz biraz izah edelim.
2: Evet, aslında aile ekonomisi tamamen annelerin üzerinde. Çünkü biz beyleri yönlendirebiliyoruz gerçekten. Yani ihtiyaç var dediğimizde beyler
1: çok sorgulamıyor.
2: Sorgulamıyorlar ve ihtiyaçsa tamam deyip geçiyorlar. Burada asıl elimizi taşın altına sokan bizleriz. Çocuklarımızın ihtiyaçlarını, evin ihtiyaçlarını belirleyen bizleriz. Biz bulduğumuzla, elimizdekilerle yetinip şükretmeyi öğrendiğimizde, öğrenirsek ve ihtiyaçlarımızı da gerçekten ihtiyaç olan şeylerle sınırlandırırsak emin olun çok daha ülkemize çok daha iyi hizmet etmiş olacağız ve çok daha iyi yerlere gelmiş olacağız diye düşünüyorum.
1: İnşallah diyelim. Çünkü sadece bulunduğumuz dönemi de kapsamıyor bu tüketim. Nesilleri etkiliyor. Yaklaşımlar, düşünceler. Dolayısıyla annelere özellikle çok iş düşüyor. Bu konuda duyarlılık gerekiyor. Bir kez daha çok teşekkür ederiz. Ayağınıza sağlık. Tekrar birlikte olmak dileğiyle. Sağ olun, var olun. Kıymetli dinleyicilerimiz, iktisatçı Büşra Ökten'i ağırladık. Kendisine bir kez daha şükranlarımızı sunuyoruz. Yeniden evdeki huzurda birlikte olmayı diliyoruz. Allah'a emanet olunuz. Selametle kalın. Bugün ailemizde ekonomiyi konuşacağız. Kiminle? Tüketicimizle.

0: taking on.
1: Yetmiyor, gözü doymuyor, karnı dipsiz ambar gibi bir türlü tatmin olmuyor. İman yok da ondan. Siz niye düzeltmediniz? Biz sizi o kadar yaşatmadık mı? Onlar kadar.
2: Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin. Hamden kesiran tayyiben mübareken fi ala kulli halin ve fi kulli hin. Vessalatu vesselam ala seyyidil evvelin vel ahirin Muhammedin ve alihi ve sahbihi ve men tebi'ahu bi ihsanin ila yevmiddin. Emma ba'd. Fa'lemu eyyuhel ihvan fe inne eftalel hadisi kitabullah ve eftalel hedi hedi seyyidina Muhammedin sallallahu aleyhi ve sellem ve şerrel umuri muhtesatuhu ve külle muhtesetin bid'ah ve külle bid'atin dalale ve külle dalaletin ve sahibiha finnar ve bis senedil muttasili ilen nebi sallallahu aleyhi ve selleme ennehu kal اِذَا كَانَ اَحَدُكُمْ فَقِيرًا فَلْيَبْدَ بِنَفْسِهِ فَاِنْ كَانَ فَضْلٌ فَعَلَى اِيَالِهِ وَاِنْ كَانَ فَضْلٌ فَعَلَى ذِي كَرَابَتِهِ وَاِنْ كَانَ فَضْلٌ فَهَا هُنَا وَهَا هُنَا صَدَقَ رَسُولُ اللّٰهِ فِيمَا قَالْ اَوْكَمَا قَالْ. Aziz ve muhterem kardeşlerim, Allah-u Teala Hazretlerinin rahmeti, selamı, bereketi, ihsanatı, ikramatı dünyada ahirette üzerinize olsun. Rabbimiz Tebareke ve Teala Hazretleri cümlenizi, cümlemizi sevdiği kullardan eleyip iki cihan saadetine mazhar eylesin. Şurada Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz Hazretlerinin mübarek hadisi şeriflerinden bir demet okumak, öğrenmek, taallüm etmek ve tefeyyüz eylemek üzere toplandık. Bu hadisi şeriflerin okunması ananevi olarak devam ediyor bizim bu tekkemizde. Okumaya ve izaha başlamadan önce başımızın tacı, rehberimiz, önderimiz, Efendimiz, Peygamberimiz Muhammed-i Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Hazretlerinin ruhu pakine bizlerden bir hediye-i Kur'aniye olsun diye ve tabii onun rızasıyla onun âlinin, ashabının, ezvacının, evladının, etbaının ruhlarına hediye olsun diye hasreten Peygamber Efendimizin manevi varisleri, ümmetin mürşitleri, emanet edildiği mübarek kişiler olan Sadat ve Meşayih Turku Aliye'mizin, Ebu Bekri Sıddık ve Ali Murtaza'dan müteselsilen, hocamız Muhammed Said-i Bursevi'ye kadar gelmiş geçmiş bütün büyüklerimizin, mürşitlerimizin, şeyhlerimizin, pirlerimizin ruhlarına hediye olsun diye bu kitabı yazan Gümüşhaneli hocamız Ahmet Ziyaettin Efendi Hazretlerinin ve kendisinden feyiz aldığımız hocamız Muhammed Said-i Bursevi Efendimizin bu hadis-i şerifleri bize nakil ve rivayet etmiş olan ravilerin, alimlerin, fazılların, muhaddislerin ruhları için bu beldeleri Allah Allah diyerek canlarını mallarını feda ederek fethetmiş, bize bırakmış olan Fatih Sultan Muhammed Han'ın ve mübarek ordusu mensuplarının ve yakın diğer diyarları fetheden fatihlerin, şehitlerin, gazilerin, mücahitlerin ruhlarına bizlerden bir şükrane olarak hediye-i Kur'aniye olsun diye cümle hayrat ve hasenat sahiplerinin ve şu camimizi bina etmiş olan İskender Paşa'nın bu camiyi asırlar boyu hizmette tutan, hayırları ilave olarak yapan kişilerin, bu camiden güzelhane eylemiş olan imamların, hatiplerin, müezzinlerin, kayyımların, vaizlerin, din görevlilerinin, cemaatlerin ruhları için ve uzaktan yakından bu hadis-i şerifleri dinlemeye gelen siz kıymetli kardeşlerimin ahirete göçmüş olan bütün geçmişlerinin, sevdiklerinin, yakınlarının, dostlarının, gönüllerinden temenni olarak geçirdikleri kimselerin ruhları için ruhları şad olsun, kabirleri nur dolsun, cennet bahçesi olsun, makamları yücelsin, dereceleri artsın, nurları ve sürurları ve kabir istirahatleri ziyade olsun diye ve biz yaşayan Müslümanlar da Rabbimizin rızasına erelim, rahmetine nail olalım, ömrümüzü rızayı bariye uygun geçirelim, huzuruna yüzü ak, anlı açık sevdiği kullar olarak varalım diye Allah-u Teala beldelerimizi vesaire İslam beldelerini her çeşit afetlerden, musibetlerden korusun, bizi iki cihanda salim, bahtiyar, afiyet üzere eylesin diye bir Fatiha, üç İhlas-ı Şerif okuyup öyle başlayalım. Buyurun. Okuduğumuz hadis-i şerifler Ramuzül Ahadis isimli hadis kitabının 60. sayfasında 4. hadis ve devamıdır. Bazıları meraklıdır. İlmin kaynaklarını bilmek ister. Hakkıdır ve güzeldir. Onlar bilsinler ve kaynakları tahkik edebilsinler diye
1: söylüyoruz. Buyurdu ki Cabir radıyallahu anh'ten, Ahmed İbni Hanbel'in, Müslim'in, Ebu Davud'un ve diğer hadis alimlerinin rivayet ettiğine göre Peygamber Efendimiz, اِذَا كَانَ اَحَدُكُمْ فَك۪يرًا Sizden biriniz fakir ise, muhtaç ise, فَلِيَبْدَ بِنَفْسِهِ Evvela kendisinden başlasın. Neye? Yani ihtiyacı olan şeyleri karşılamaya. Önce kendisinden başlasın. وَاِنْ كَانَ فَضْلٌ Eğer daha fazla kendisine ayırdıktan sonra bir fazlalık artıyorsa dağıtılacak şeyde, فَاَلَا اِيَالِهِ O zaman bakımıyla mükellef olduğu başka kimselere de dağıtsın. وَاِنْ كَانَ فَضْلٌ فَاِنْ كَانَ فَضْلٌ Bundan sonra gene biraz daha bir artarsa dağıtılacak şey, فَذِي كَرَابَتِهِ Akrabasından kendisine yakın olan kimselere dağıtılacak şeyden ayırsın. وَاِنْ كَانَ فَضْلٌ Gene de biraz artan miktar varsa, فَهَا هُنَا هَا هُنَا O zaman aklının uygun gördüğü şuraya şuraya dağıtsın. Demek ki önce kendi ihtiyacını karşılamaktan başlayacak, eline gelmiş olan imkanı. Sonra bu mertebe üzere etrafına, başkalarına verecek. Şimdi dikkat edilirse, bu imkan benim elime geçti, ben bunun hepsinin üstüne otururum, hepsini lup diye yutarım demiyor Müslüman. İhtiyacı kadar alıyor, ihtiyacından fazlalık varsa bakımıyla mükellef olduğu yakınlarına veriyor, akrabasına veriyor, ondan sonra şuraya, şuraya, şuraya veriyor. Demek ki bir kere tok gözlülük var. Bir kere sonsuz bir ihtiyaç hali yok. Adamın milyarları var, trilyonları var, bilmem neleri var. Hala devletin hazinesinde gözü, hala efendim bilmem şuradan buradan nereden ne bulurum, yutarım diye dağları önüne koysan çatır çutur yiyor, yutuyor. Efendim denizlerine koysan diye yuturuyor, bitiriyor. Denizler, deryalar yetmiyor. Gözü doymuyor. Karnı dipsiz ambar gibi bir türlü tatmin olmuyor. Böyle değil. Hatta Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bir başka hadis-i şerifinde diyor ki, kafir 7 mide ile yemek yer. Mümin tek mide ile yer. Yani kafirin hırsına bak yemekteki. Çünkü Allah'a tevekkülü yok, şey yok. Mümine onun yediğinin 7'de biri yetiyor da gözü de tok oluyor. Ama kafir önüne gelirse silip süpürüyor, silip süpürüyor, silip süpürüyor. Müminde böyle bir tok gözlük olacak, bu bir. Bir de öteki insanlara karşı hizmet ve yardım ve el uzatma duygusu olacak. Fakir bile olsa. Bak fakir önce kendisine ayırdı. Fakir ihtiyacı var. Yarına öbür güne ayırmıyor, sağa sola etrafına veriyor. Fakir de eline biraz imkan fazla geçti mi demek ki sağa sola verecek. Bu İslam'ın içtimai yani sosyal anlayışının güzelliğini gösteriyor. Yani ben kendim kazandım, istediğim gibi yerim, istediğim gibi harcarım, istersem atarım, istersem yakarım diyemiyor. Hatta İslam'da bir kaide var, zaman zaman burada geçti. La darara ve la dırara fil İslam. İslam'da mala zarar vermek yok. Senin malına birisi kasten bir zarar vermişse sen de onun malına mukabele bir zarar, karşılık olsun diye ona zarar vermeye hakkın yok. O benim koyunlarımı öldürmüştü, ben de onun koyunlarını öldürürüm diyemiyorsun. O benim camımı kırmıştı, ben de onun camını kırarım diyemiyorsun. Ne yapacaksın? Adalete müracaat edecek. Yani mal telefi, can telefi, eşya israfı yok İslam'da. Her şey çok güzel ölçüler içine yerleştirilmiş. Adam muhtaç ama ve inkâne fadlun, eğer kendi ihtiyacı karşıladıktan sonra bir fazlalık varsa hop ötekine, hop berikine her tarafa dağıtacak. Böyle olunca muhabbetli bir toplum olur. Aç kalmaz, açık kalmaz insanlar. Yoksul kalmaz, fakir kalmaz. Bizim şu andaki cemiyetimiz, cemaatimiz gibi olmaz. Veya dünyadaki efendim başka yerlerdeki gibi olmaz. Tabii Allah bize her türlü maddi, manevi, içtimai, ailevi, ruhi, bedeni rahatsızlıklarımızı tedavi etmemiz için her türlü ilacı göndermiş, her türlü çareyi öğretmiş de insanlarda akıl yok, anlayış yok, iyilikten anlama kabiliyeti yok. Yani Allah'ın bize rahmetini anlayamıyor insanların çoğu. Allah alemlere rahmet olarak peygamber göndermiş, kullarına merhamet ettiği için önceden haber gönderip ahirette olacakları Kur'an-ı Kerim'le bildirmiş. Bu iyiliklerden millet anlamıyor, insanlar anlamıyor. Yani huysuz bir hastanın kendisi şifa bulsun diye ağzına yaklaştırılan ilacı, kaşığı elinin tersiyle vurup devirdiği gibi, şişeyi kırdığı gibi huysuzluk ediyor yani insanoğulları. Hasta insanlığın tedavisi İslam'da. Bak nasıl deveyi hamuduyla yutuyorlar, gazetelerde okuyoruz. Neden? İman yok da ondan. Nursuz da herif ondan. Ahiret inancı yok, mesuliyet duygusu yok, insafı yok, merhameti yok. Bitmez, tükenmez hırs. Ya o kadar parayı insan yiye yiye bitiremez. Ama yani rakamlar milyon değil, Milyar yani 1000 tane milyon bir araya geliyor, 1 milyar ediyor. Ne milyarlar gidiyor? Nereden gidiyor? Yetimin parasından, yoksulun parasından, senin benim gibi alın teriyle çalışan insanlığın parasından, fukaranın hakkından, herkesin hakkından yani. E buna karşı ne olacak? Devamlı bir kontrol, devamlı bir takip, devamlı bir reaksiyon olması lazım. Yani insanlar hem iyilik yapacaklar, Müslümanlar, hem de kötülükleri engelleyecekler. Bu iki vazifeyi anlayamıyorlar. İyilik yapmaya gayret ediyor. Karınca işte hocam elhamdülillah cami yaptırdım, çeşme yaptırdım. Hakikaten talebeye bakmış filan, burs vermiş. Kötülükleri engellemek o tarafı yok. Halbuki emri maruf nehi münker var. Cihat var. Kötülükleri de engelleme çalışması var. Bizim arkadaşlardan birisinden hudutta rüşvet istemişler. Sandalyeye oturmuş. Rahat bir şekilde oturmuş. Hayrola? Ben bu rüşveti vermem, siz de beni bekletirsiniz demiş. Bekleteceğiniz kadar bekletin demiş. Rüşveti vermem. Rahat bir şekilde oturmuş. Bakmışlar ki bu hacı efendiden rüşvet falan çıkmayacak. Böyle olacak insan. Yani mücadeleye de azimli. Ben bir kitap yazdım. Avrupa'da basıldı. Turizm Bakanlığı şey yapacak, parasını tahakkuk ettirecek. Tamam, aldık Turizm Bakanlığı'ndan evrakı. Maliye Bakanlığı'na gittik. Ankara'dayız o zaman, üniversitedeyim. Buyur evrakı, ver paramı. O zamanın parasıyla 2000 küsür lira para. Yani bir makale yazmışız onun, büyük bir kitapta, arkeolojik bir eserde, sanat tarihi kitabı, kuşa kağıt, kocaman şey. Dedi ki, arkasına bu evrakın kitabı eklemek lazım. Güldüm, dedim ki, o kitabın parası senin bana vereceğin paradan kat kat fazla. Bana vermiyor ki ben sana vereyim. Yani evrakın arkasına kitabı ekleyecekmişim, zaten onun vereceği paradan fazla. Ondan sonra bana para verecek. Dedim, böyle şey olmaz. Gittik konuştuk ilgililerle falan, tamam. Oturdum şeye, adam dedi ki, hocam buna çok vergi kesmek lazım. Ben sakallıyım, üniversitede hocayım, hangi sebepten diyorsa yani, diyor ki buna çok vergi kesmek lazım. E ne yapalım, vergi pazarlığa mı tabi, keseceksen kes dedim. Yani demek istiyor ki, çok vergi vermemem için hocam anlaşalım demek istiyor yani. Ben şöyle rahat oturdum, dedim ki sen ne keseceksen kes bakalım da ben de senin hakkından gelmesini bilirim dedim. Yani haksız bir şey yaparsa benim de müracaat edeceğim. Dostlarım var. En yukarıdan aşağıya kadar. Ensesini kaşıdı, alnını kaşıdı, kaşını kaşıdı, burnunu kaşıdı. Hocam dedi, gideyim müdürle bir konuşayım dedi. Gitti geldi, tamam dedi hocam dedi. Hallettik dedi. Neyi hallettin dedim. E vergiyi kesmeyecek. Resubhanallah. Dedim ya, memleket bizim vergilerimizle kalkınacak. Vergi kesmemek olur mu? Ne, hak neyse onu kes dedi. Ben vergi vermekten kaçan bir insan değilim ki. Yani biz devlet hazinesinden bir şey almak değil, vermeyi seven insanlarız yani. Gözümüz tok filan. Eninde sonunda allem etti bir şey alamadı. En sonunda ne dedi biliyor musun? Hocam vallahi dedi, şu masanın üstünde dedi, şu evraka imza atacak kalemimiz yok filan dedi. Devlet seni kalemsiz bırakır mı? Mümkün mü? Pekala dedim, al şu kalemi dedi. Yani rüşvet diye değil de devletime acıdığım için bir kalem verdim yani. İmzaladık filan, aldık parayı. Yani müminin hali nerede? İmansızın hali nerede? İslam dertlerin devası. Bu adamların aklı olsa bize gerici diye yan bakacaklarına bizi yalvara yakara işlerin başına getirirler. Neden? Haram yemeyiz, rüşvet yemeyiz, Allah'tan korkarız, gece gündüz çalışırız. 11-12'ye kadar çalışırız, iş bitinceye kadar çalışırız. Hakkımızı aramayız, fazlasını bağışlarız. Bizim gibisi nereden bulacak? Dünyanın safı, Allah'ın, işte Allah'lık bir adamıyız biz hepimiz. Ama kim daha akıllı onu Allah bilir. Bizim yaptığımız mı doğru, başkasının yaptığı mı doğru? Biz askerliyken nöbet tutmayı zevk biliyorduk. Başkasının yerine de nöbet tutuyorduk. Niye? Nöbet tutmak sevap diye. Ötekisi nöbeti kaytarmayı seviyordu. Nöbeti başkasının üstüne yıkmayı seviyordu. Biz de nöbeti almayı seviyorduk. Çünkü Allah rızası için hudutta bekleyen insanın gözüne cehennem ateşi değmeyecek buyuruyor Peygamber Efendimiz. Ama gene bu memlekette gerici olan biziz, bilmem ne olan biziz, mağdur olan biziz, öcü olan biziz, kötü olan biziz, efendim takınyalı olan biziz vesaire filan. Allah istersin. Onların da neden söylediklerini biliyoruz. Dün akşam öğrendik ki Hatem-i Esam Hazretlerinden günahkara kızmamamız da lazımmış. Ne lazımmış? Acımamız lazımmış. Acıyoruz. Allah istersin. Allah kurtarsın. Bu gidiş cehenneme cump diye ateşe düşecekler, mahvolacaklar. Allah kurtarsın. İzâkâne yevmul kıyameti nâdâ nûdiye. İzâkâne yevmul kıyameti nûdiye. Eyne ebnâus sittîn ve hul umrullezî kâlallâhu evelem nuammirküm ma yetezekkeru fihi men tezekker. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin Abdullah İbni Abbas radiyallahu anhuma'dan bize nakledilendiğine göre şöyle buyurdu yazılı kitabımızda. İza kâde yevmül kıyame. Kıyamet günü olduğu zaman, yani kıyamet kopacak, bu dünya bitecek, ahiret alemi, hayatı başlayacak. İnsanlar mahşer yerinde toplanacaklar. Dünya bitti artık, ahiret. Ahirette, mahşer yerinde nudiye, nida olunur. Kim nida eder? Herhalde melekler nida eder. Bir nida duyulur, bir ses duyulur. Hep bütün mahşer halkının duyacağı bir ses bu. Nedir o nida? Eyne ebna'us sittin? Nerede 60 yaşını bulanlar? Nerede 60'lıklar? Eyne ebna'us sittin? Nerede 60 yaşındakiler? Ve hüve bu 60 yaşı el umrullezi o ömürdür ki kâlallahu teâlâ, Allahu Teala Hazretleri Kur'an-ı Kerim'inde şöyle buyurmuştur o yaş hakkında. Evelem nuammirküm. Biz sizi ömür verip yaşatmadık mı dünyada ey kullarım? Ne miktarda? Ma yetezekkeru fihi men tezekkere. Uyananlar, ahiretin gerçeklerini anlayanlar, kavrayanlar, vaazlardan ibret alıp halini düzeltenler düzeltebilecek miktarda biz sizi dünyada yaşatmadık mı? Alel ecele mi aldık sizi ahirete? Fırsat vermedik mi size? O kadar ömür vermedik mi? Aklı olan kendisini toparladı. Nasihatleri anladı, dinledi. Halini düzeltti, doğru yola girdi. Siz niye düzeltmediniz? Biz sizi o kadar yaşatmadık mı? Onlar kadar diye bahis konusu olan ayeti kerimedeki o yaştır, o 60 yaş. Demek ki muhterem kardeşlerim, Allahu Teala Hazretleri'nin bu ayet-i kerimesi hakikaten insanı terleten bir ayet-i kerimedir. Rabbimiz bizleri sorgusuz, sualsiz cennetine girenlerden eylesin. Neden? Çok iyi, matah insanlar olduğumuzdan mı? Değil. Sorulara cevap veremeyiz, mahvoluruz ondan. Ya Rabbi sen bizi sorgu sual açmadan çaresini sen bilirsin. Şöyle cennetine dahil ediver ya Rabbi diyoruz. Hani Kastamonulu harbe gitmiş, bakmış ki gülleler patlıyor, insanlar şehit oluyor, ölüyorlar, can pazarı, kanlar akıyor, canlar yanıyor, kurşunlar vızlıyor. Bakmış ki vaziyet fena, açmış elini dua etmiş. Allah'ım sen benim canımı gülleye kaptırma. Kaptırırsan da cakcuk işi gibi battırma. Cakcuk diye öten bir kuş var, yani öyle bağırttırma beni diyor. Derleyip toplayıp cennetine dıkıdır ya Rabbi. Dediği gibi biz de Allah'ın bizi derleyip toplayıp bir gayri hesap cennetine sokmasını istiyoruz. Yoksa o günahkarlara, o ıslah olmayanlara, o emir tutmayanlara, o Allah'ın yolunda gitmeyenlere Allahu Teala Hazretleri ne buyuracak mahşer günü? Evelem nuammirküm, biz sizi yaşatmadık mı? Ömürlü eylemedik mi? Ne miktar ömür? Uyanan, ibret alan, kendini düzelten insanın düzeltmeye fırsat olduğu kadar bir müddet biz sizi yaşatmadık mı? Patladak mı aldık? Daha ya Rabbi derlenip toparlanacaktım. Tam efendim filan diye yarım mı kaldı? Hayır, öyle değil. Allahu Teala Hazretleri yüzlerce, binlerce fırsat verir insanoğluna muhterem kardeşlerim. Allahu Teala Hazretleri ömür boyunca her insana bir sürü yola gelmesi için ikazlar gönderir. Bir sürü fırsatlar hasıl olur. Bir sürü benim gibi vaizleri dinlettirir. Bir sürü kitapları okutturur. Bir sürü efendim nasihatleri efendim şu veya buradan kulağına getirtir, düşündürür ondan sonra. Yani doğru yola gelmesi için Allahu Teala Hazretleri kullarının çok lütuflarda bulunur. Ama kullar doğru yola gelmezler. Ve hadis-i şerifte Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor ki Allah bir kulunun yanlış yolu bırakıp da doğru yola gelmesine öyle sevinir, öyle sevinir ki, öyle sevinir ki Allah o kulunun dalaleti bırakıp da hidayete gelmesine. Nasıl sevinir? Çölde yolunu kaybetmiş insanın nihayet bir yol bulup da kurtulması kadar sevinir. Kurtulduğu zamanki sevinci kadar. Susuzluktan ölmek üzere olan bir insanın pınarı bulup da şapur şupur suyu içip de hayatını kurtardığı zamanki sevinci kadar sevinir. Çoluk çocuğu olmayan bir insanın yıllar yılı doktor doktor dolaşıp çare arayıp çare bulamamışken olmadık bir yaşta yaşlı bir halde birden bir evlat sahibi olduğu zaman sevindiği gibi sevinir gibi misaller veriyor. Peygamber Efendimiz Allah'ın nasıl sevindiğini biz anlayalım diye temsillerle böyle anlatıyor. Onun için Allah lütfu kereminden bizlere eğer doğru yolu bulmamız için bir takım işaretler göndermişse ya birisinin dudağından ya rüyada ya kitapta ya başka türlü bir şekilde bu fırsatları değerlendirmeliyiz, bu fırsatlara kulak tıkamamalıyız, bu ikazlara rağmen yanlış yolda devam etmemeliyiz. Çünkü ikaz olur olur olur da bir zamanda patladık, ölüm geliverir, iş işten geçiverir, geçiverebilir. O bakımdan insan ikazı alır almaz düzelmeli. Kendisini toparlamalı, yanlış yolu bırakmalı, günahı terk etmeli, sevaplı yola girmeli, Allah'ın sevgili kulu olmaya çalışmalı, gözünü açmalı, ömrünü zayi etmemeli, başkaları uyanmışken bu uyumaya devam etmemeli.

Selamun aleyküm. Sevgili dinleyiciler, Radyo Foribi Türkçe programını dinlemeye devam ediyorsunuz. Bugün hepimizin yakından tanıdığı ama çoğu zaman adını koyamadığımız veya koymaktan çekindiğimiz bir konuyu konuşuyoruz. Stres ve kaygı. Yani o göğsümüzde oturan ağırlık, o geceleri uyutmayan düşünceler, o sabahları yataktan kalkmayı zorlaştıran endişe. In today's program, we have been, in general terms, talking about stress and anxiety. And it is a topic that we all know very well. And even if we rarely say it out loud, it affects all of us, stress and anxiety. That heaviness on our chests, those thoughts that keep us awake at night, that worry that makes it hard to get out of the bed in the morning. Brisbane'da, Gold Coast'ta, Sunshine Coast'ta yaşayan bizler, bu konu bize hiç yabancı değil. Bir yandan iş, bir yandan ev, çocuklar, faturalar, memleketteki aile, vatan hasreti. Bazen insan diyor ki, ben bu yükün altından nasıl kalkacağım? İşte bugün İslam'ın bize bu konuda ne söylediğine bir bakalım. Ama sadece sabret, dua et demekle kalmayalım. Nelerin doğru, nelerin yanlış olduğunu açık açık konuşalım. Ve programın sonunda elimizde bir liste olsun. Uygulayabileceğimiz somut ve pratik adımlar. For those of us living here in Queensland, this is not a distant topic. Work on one side, home, children, bills, family back in Turkey, homelessness, homesickness, and on the other hand, sometimes a person asks, how am I going to carry all of this? Today we will have a look at the Turkish Islamic teachings about the topic, and we will not just stop saying be patient and pray. We will try to talk more openly about the topic, what is right and what is wrong, and by the end of the program, hopefully we will have a practical list, steps that we can actually use and that can actually work. Önce kısa bir tanıtım yapalım çünkü bu iki kelime çok karıştırılabiliyor. Stres bedenimizin ve zihnimizin bir baskı karşısında verdiği tepkidir. Bir teslim tarihi yaklaşıyor. Çocuk hastalanmış, kira artmış, beden gerilir, kalp hızlanır, uyku kaçar. Bu aslında normal bir tepkidir. Hatta bazen faydalıdır. Bizi harekete geçirir. Kaygı ise o baskıyla başa çıkamadığımızda ortaya çıkan durumdur. Yani stres geçici bir gerginlikken kaygı içimize yerleşen, bazen sebebi belli olmayan bir huzursuzluktur. Now to start with, I think we need to have a look at the short definitions of these two terms, stress and anxiety, because these two words are often confused. Stress is the body's and mind's response to pressure. And for example, a deadline is approaching, a child is sick, a rent is going up, the body tenses, the heart races, and sleep disappears. There is actually a normal response and sometimes even useful because it pushes us to act. Anxiety, on the other hand, is what appears when we cannot cope with that pressure. Stress is a temporary tension. Anxiety is a relentlessness that settles inside us. Uzmanlar diyor ki stres sürekli hale geldiğinde kalp hastalıklarına, uyku bozukluklarına, hatta hafıza ve dikkat kaybına yol açabilir. Hepimiz yaşamışızdır. Gergin olduğumuzda en basit soruya bile cevap veremeyiz. Anahtarları nereye koyduğumuzu hatırlayamayız. Yani bu konu sadece moral meselesi değil, sağlık meselesi. Experts tell us that when stress becomes constant, it leads to heart problems, sleep disorders, and even loss of memory and concentration. We have all been there when we are tense, we cannot answer the simplest questions. We cannot remember where we put the keys. So this is not just a matter of mood, it's a matter of health. Şimdi çok önemli bir noktayı hatırlatalım. Biz kardeşlerimiz, bazı kardeşlerimiz şöyle düşünüyor. Ben mümin bir insanım, benim kaygı duymam ayıp. İmanım zayıf olduğu için böyle hissediyorum.
Şimdi bunu netleştirelim. Bu düşünce hem yanlış hem de zararlı. Kur'an'a bakalım. Hazreti Yakup aleyhisselam oğlu Yusuf'u kaybettiğinde o kadar üzüldü ki Kur'an'ın ifadesiyle gözleri ağlamaktan ağardı. Bir peygamber Hazreti Yunus aleyhisselam balığın karnında karanlıklar içinde La ilahe illa ente subhaneke inni küntü mine zalimin diye yalvardı. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem eşi Hazreti Hatice'yi amcası Ebu Talib'i aynı yıl kaybettiğinde o yıla hüzün yılı dendi. Now, let's make a very important point. Some of our listeners from the Turkish background may think that because of our belief, it can be shameful to feel anxious. I must, because we might think that this could be because of weakness in faith, but let's make that clear. This thinking is wrong and harmful. Look at the Quran to get your answers. Prophet Yaqub, peace be upon him, Jacob, grieved so deeply for his son Joseph that in Quran's own words, his eyes turned white from weeping. A prophet. The prophet Yunus, peace be upon him, called out from the darkness inside the veil. And when our beloved prophet, peace be upon him, lost his wife Hatice and his uncle Ebu Talib in the same year, that year became to known as the year of sorrow. Yani üzülmek, endişelenmek, bazen ağlamak iman zayıflığı değildir. İnsan olmaktır. Allah bizi böyle yarattı. Kur'an'da Rabbimiz insan zayıf yaratılmıştır buyuruyor. Önemli olan bu duyguyu nasıl karşıladığımızdır. Peygamberler üzüldü ama umutsuzluğa kapılmadı. İşte fark burada. So to grieve, to worry, sometimes to cry is not a weakness of faith. It is a part of being a human. Allah created us this way. What matters is how we respond to that feeling. The prophets felt sorrow, but they never felt into despair. This is the difference, and that is what we will build on today. Şimdi doğrulara geçelim. İslam kaygıyla başa çıkmak için bize ne veriyor? Birinci ve en temel şey zikir, yani Allah'ı anmak. Rahat suresinin 28. ayetinde Rabbimiz buyuruyor ki dikkat edin, kalpler ancak Allah'ı anmakla huzur bulur. Bu bir slogan değil, bir reçetedir. Sabah işe giderken, arabada, akşam yatmadan önce, elinizi yıkarken Subhanallah, Elhamdülillah, Allahu Ekber. Dil hareket ettikçe kalp yavaş yavaş sakinleşir. Now, from the Turkish tradition, let us find the right ways. What does traditional Turkish Islamic way teaches us about dealing with anxiety? The first and most fundamental thing is the remembrance of the Creator. In Quran, the Lord says, our Lord says, truly it is the remembrance of Him that hearts find peace. This is not a slogan, it's a prescription. In the car, on the way to work, before bed, while washing your hands, saying this zikir, meaning remembering the Creator, will settle your heart. İkincisi namaz ve dua. Peygamber Efendimiz bir sıkıntı geldiğinde hemen namaza dururdu. Namaz dünyadan 5 dakikalığına çıkıp Rabbimizin huzuruna girmektir. Ve Efendimizin bize öğrettiği çok özel bir dua var. Allahümme inni euzubike minel hemni vel hazen vel acizi vel kesel. Yani Allah'ım kaygıdan ve üzüntüden, acizlikten ve tembellikten sana sığınırım. Bakın Efendimiz bu duayı öğrettiğine göre ashabı da kaygı yaşıyordu. Bu dua 1400 yıldır kaygılı kalplere ilaç oluyor. Üçüncüsü tevekkül. The second one is to pray and ask help, seek refuge in the Creator. There is a really good way of dealing with difficult situations and relieving your stress because help will get there and it is the way that was taught. Üçüncüsü tevekkül ama doğru anlaşılmış bir tevekkül. Bir gün bir sahabi Efendimiz'e sordu.
Ya Resulallah, devemi bağlayayım mı yoksa Allah'a mı tevekkül edeyim? Efendimiz cevap verdi. Önce deveni bağla, sonra tevekkül et. Bu hadis kaygı konusunda belki önemli bir rehber oluyor. Tevekkül hiçbir şey yapmadan beklemek değil, tevekkül elinden geleni yapıp sonucu Allah'a bırakmaktır. Elinden geleni yaptıysan gerisi senin yükün değil. Bu cümleyi lütfen bir kenara yazın. Gerisi benim yüküm değil. The third one is tevekkül. There is trust in the creator, but it has to be understood correctly. One day a companion asked the prophet, should I tie my camel or should I trust in the creator, Allah? The prophet replied, tie your camel first, then trust in the creator, Allah. This is important guide on anxiety, because trust in the creator does not mean sitting and waiting. It means doing what is in your hands and then leaving the outcome to him. Dördüncüsü, Allah'ın vaadini hatırlamak. İnşirah suresinde Rabbimiz iki kere tekrar ediyor. Şüphesiz zorlukla beraber bir kolaylık vardır. Evet, zorlukla beraber bir kolaylık vardır. Dikkat edin, zorluktan sonra demiyor, zorlukla beraber diyor. Yani kolaylık zorluğun içinde saklıdır. Yine Kur'an'dan başka bir ayette, Allah hiçbir kimseye gücünün yettiğinden fazlasını yüklemez. Eğer bu yük size verildiyse demek ki taşıyabilirsiniz. Rabbimiz kaldıramayacağımız bir şeyi omuzumuza koymaz. The third one is remembering that the Creator has got a promise. In his message, he says, with every hardship comes ease. And he said it twice. And in another verse, it was said that Allah does not burden a soul beyond what it can bear. So two things to take from here is, one, that you have got what it takes to deal with your stress. And the second one is a promise that with every difficulty, there's an ease waiting for you. Beşincisi, şükür ve istiğfar. Bu ikisi birlikte çalışır. Şükür sahip olduklarınıza bakmaktır. İstiğfar geçmişin ağırlığını bırakmaktır. İlginç bir bilgi paylaşımı. Bilimsel araştırmalar gösteriyor ki sahip olduklarınızın kıymetini bilmek, yani günlük şükür alışkanlığı, stres hormonu olan kortizolü %23'e kadar azaltabiliyor. Yani Rabbimizin şükrederseniz nimetimi arttırırım vaadi bedenimizde de karşılık buluyor. Her akşam yatmadan önce 3 şey sayın. Bugün şunun için şükrediyorum. Ve her gün en az 100 kere estağfurullah deyin. Efendimiz günde 70'ten fazla istiğfar ederdi ve o günahsızdı. And the fifth one is to show gratitude and seeking forgiveness. These two work together. Gratitude is looking at what you have. Istiğfar is putting down the weight of the past. Here is an interesting fact. Research shows that appreciating what we have, a daily gratitude habit, reduces cortisol, the stress hormone, by up to 23%. So it is within the think that if you are grateful, Allah will give you more. Shows it is effect. This shows it is effect in our bodies too. So make a habit of being thankful for what you have, and just seek forgiveness for your past so that you don't carry it as burden all the time. Altıncısı, ve bunu özellikle vurgulamak istiyorum, tedavi olmak. Peygamber Efendimiz buyuruyor ki, Allah şifasını indirmediği hiçbir hastalık indirmemiştir. Bu hadis Buhari'de var. Kaygı da bir hastalık olabilir ve şifası vardır. Doktora gitmek, psikoloğa gitmek, gerekirse ilaç kullanmak, bunlar imanla çelişmez. Tam tersine sünnettir. Efendimiz hastalandığında hekime giderdi. Ashabına da tedavi olun derdi. Avustralya'da yaşıyoruz. Buradaki aile doktorunuz, yani GP'niz, size mental health care plan dediğimiz bir plan yazabilir ve psikolog görüşmeleri Medicare tarafından karşılanabilir. Bunu bir zayıflık olarak görmemek lazım. Deveyi bağlamak işte tam da imanla çelişmez. Tam tersine sünnettir.
Efendimiz hastalandığında hekime giderdi. Ashabına da tedavi olun derdi. Avustralya'da yaşıyoruz. Buradaki aile doktorunuz yani GP'niz size mental health care plan dediğimiz bir plan yazabilir ve psikolog görüşmeleri Medicare tarafından

practically wrong. Bugün atabileceğimiz adımları özetlersek son olarak, bu herhalde programın kritik ve pratik sonucu. Elimizde bir kalem varsa not alalım, yoksa aklınızda tutmaya çalışın. Size 5 somut adım vereceğim. Birinci adım, kaygı bastırdığında abdest alın. Soğuk su yüze, kollara, ayaklara değince beden bir sinyal alır. Dur, sakinleş. Sonra 2 rekat namaz kılın. Uzun olması gerekmez. Namaz gözümüzün nuru buyurulmuştur. Bu 2 rekat kaygının ortasında bir sığınaktır. Now if you want to take notes to deal with your anxiety, here is some practical ways to deal with it. First, when anxiety hits, make wudu. Get some cold water and wash your face, arms and the feet. When the body receives a signal of this cold water, it just says settle. And make 2 rekats of prayer. It doesn't have to be long, but just do that. İkincisi, nefes ve zikri birleştirin. Sessiz bir yerde oturun, kapıyı kapatın, telefonu ters çevirin. 4 saniye burundan nefes alın, 4 saniye tutun, 6 saniye ağızdan verin. Ve her nefes verişte hasbiyallahu ve nimel vekil deyin. Allah bize yeter, o ne güzel vekildir. Bu Hazreti İbrahim'in ateşe atılırken söylediği sözdür. Bunu 10 kere yapın. Zihniniz başka yerlere kaçacak. Bu çok normal. Nazikçe geri getirin. And the step 2, we are running out of time. I'm just racing through. I will read the step number 2 as well, and I will read leave the rest for tomorrow. Step number 2 is to combine breathing with your remembrance of the Creator. Sit somewhere quiet. Close the door. Turn your phone face down. Breathe in through your nose for 4 seconds. Hold for 4, breathe out through your mouth for 6. And on every out breath say, Hasbiyallahu ve ni'mel vekil. Allah is enough for us and he is the best guardian. These are the words of Prophet Abraham, peace be upon him, when he was thrown into the fire. Do this 10 times, your mind will wander. That is completely normal. Just gently bring it back. Burada bırakalım. İnşallah belki sizlerde de bir acaba neydi diğerleri diye bir şey oluşmuştur. Yarınki programımızda devam edelim. Radyo 4EB Türkçe programını dinlediniz. İnşallah yarın saat 4'te tekrar görüşmek ümidiyle. Selamun Aleyküm.